Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu

Doğu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar. Yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre tazeliği.

0: Motorlu.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 64 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 50 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 59'da hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Sabahları Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.63 değer kaybıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.38, euro 53.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.145, çeyrek altın 10.421 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntı

0: Sil Performans Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Shop'u ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'u
0: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
9: Avrupa yakasında Avcılar Şirin Evler, Ok Meydanı Haliç yönünde zaman zaman trafik yavaş seyrediyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa kesimi yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kozyatağı Uzunçayır çevresi kısa süreli yavaş devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili, aksi yönde akıcı devam ediyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
10: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 64 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 50 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 59'da hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
4: Şoto Ekspertiz. Migros'tan Hondri Meydan 23-25 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntı

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Reklam.
3: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Ok Meydanı Haliç yönünde zaman zaman trafik yavaş seyrediyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa kesimi yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kozyatağ Uzunçayır çevresi kısa süreli yavaş devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili aksi yönde akıcı devam ediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.

Serviis. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Yumurta.com.tr'de.
1: Bugün getir büyükte 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.

alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otomobil

0: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
1: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
0: Bu yaz gücü keşfedin.
1: Hepsi onlar için.
0: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun. Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Amasya. Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla Şehzadeler Şehri adıyla anılan Amasya, gerek doğası gerekse tarihiyle

0: Medresesi sizlere tarih dolu bir seyahat yaşatacak. Geziniz esnasında rengi ve tadıyla meşhur olan Amasya elması ve bölgeye özgü yerel lezzetler Amasya'da tatmanız ve hatta şehrinize götürmeniz hediyeler arasında olabilir. Şehzadeler Şehri Amasya'da keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.63 değer kaybıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.38, euro 53.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.145, çeyrek altın 10.421 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Expertise. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Servis.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt. Hotline. İstediğin enerji olsun. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 64 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 50 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 59'da hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

Sebepsiz Fırtına, Yaşar geride bıraktığımız isimde 11.55 oldu saatler. Slow Türk'te artık biliyorsunuz program sizin. Sizler seçiyorsunuz, sesli mesaj gönderiyorsunuz. Biz de yayın akışımıza uygunsa çalıyoruz. Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Amasya. Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla Şehzadeler Şehri adıyla anılan Amasya, gerek doğası gerekse tarihiyle yer

0: Üniversitesi sizlere tarih dolu bir seyahat yaşatacak. Geziniz esnasında rengi ve tadıyla meşhur olan Amasya elması ve bölgeye özgü yerel lezzetler Amasya'da tatmanız ve hatta şehrinize götürmeniz hediyeler arasında olabilir. Şehzadeler Şehri Amasya'da keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Sebebi Yar'la Blok 3 Radyo'nun sahibi istek hattımız devreye girdi, hemen dinleyelim.
1: Haluk abi merhabalar. Selçuk'tan sevgili selamlarımızı yolluyoruz.
0: Merhaba.
1: Gerçekten sizleri dinlerken o kadar keyif ve huzur hissediyoruz ki kendimize. Bir aile gibiyiz.
0: Kesinlikle.
1: Bugün Vikinglerden Denize Doğru parçasını tüm Slow Türk dinleyenlerine ve sizlere mesaj gönderen tüm dinleyicilerinize gelsin. İzmirli güney.

0: Denize doğru. Nick Binler radyonuzda. Hadi bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba, ben İzmir Emsay Elektrik'ten Bilge. Tüm mesai arkadaşlarım için Mabel Martiz'den Sarışın istiyorum.

0: Mabel Matiz Sarışın'la geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te Teoman isteği var.
1: İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Ayşe. Benim sizden isteğim Teoman'dan bir şarkı çalmanız. Sağlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 64 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 50 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 59'da hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Unut Beni ve Megastar Tarkan radyonuzda aydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Haluk Bey selamlar, iyi yayınlar. İzel'den Galibi Sen diye bir şarkı vardı, ne zamandır dinlemiyoruz. Çalarsanız çok sevinirim. Bostancı'dan Rana ben, sevgiler, iyi yayınlar.

0: Sabahlar. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.679 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 54.05'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.453 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Selfies. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde

0: Sevecek, üzülmedim ki. Radyonuzda Haydi Slow Türk'te Sezen Aksu isteği var.
1: Merhaba, iyi günler. Hayırlı günler dilerim. Sezen Aksu'dan Sarı Odalar çalar mısınız? Biricik, Aygün, Kaya...

0: Bir daha sevmek yok. Açı olur radyonuzun aydı. Slow Trip'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba, iyi çalışmalar. Bugün sizden Orhan Örmez'den Bana Bırak şarkısını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Sizi çok severek dinliyoruz. Hoşçakalın.

0: başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
2: Garaj Shop'u ekspertiz. Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Can ve APO Kıyamamlı Radyonuz Haydi Slow Türk'te sesi mesajlarda İstanbul Nişantaşı'ndayız.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi. Ben Nişantaşı gelinçisi Züleyha Kuru ailesinden Kendiler Batmaz. Sıradaki şarkıyı Züleyha Kuru ekip arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, teşekkür ediyorum.

0: Dün mü aşkım? Yalın geride bıraktığımız isimdi. Şimdi Uşak'a gidelim. Ufak bir dinleyicimiz var. İsmi de Bengüsü.
1: Merhaba, ben Bengüsü. Sizi Uşak'tan dinliyorum. Ailem için Zeynep Bastık Arayı çalar mısınız? İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Tabii ki çalarız. Zeynep Bastık Ara radyonda senin için çalıyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finans...

0: Selfies.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: Boltruk'ta kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi için İstanbul'dayız.
1: Merhabalar. Madrigal'den Dip şarkısını rica ediyorum çalışma arkadaşlarım için Haluk Bey. Sıcak bir İstanbul'dan tüm Slow Türk dinleyicilerine sevgiler.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Manifest ve Ajda Pekkan Hileli Radyonuz'daydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba, ben Arda. Yayınızı her gün severek dinliyoruz. Ailem için Manifest'ten Toz Pembe'yi istiyorum. İyi yayınlar.
0: Arda, Manifest Toz Pembe Slow Track için çok hareketli bir şarkı. O yüzden Hileli az önce radyonda senin için çalmış olsun. Bir başka mesaja geçelim hemen.
2: Merhaba, herkese selamlar. Kastamonu'dan arıyoruz da kuzenim ve benim için Poezi Başında Belalar şarkısını çalabilir misiniz? Herkese iyi günler dilerim.
0: Şarkın şu an Slow Türk'te.

0: olsaydı.
1: Adı İntikam'dı ve Afra radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
2: İyi günler. Kardeşim Filiz için Mebruri'den Değilim parçasını istiyorum. Filiz, seni çok seviyorum. İyi günler diliyorum.
1: Mebruri Değilim az önce çalmıştık ama ilerleyen dakikalarda tekrar çalarız. Bir başka mesaj.
3: Haluk Bey merhabalar, Kütahya'dan herkese sevgiler, selamlar. Yine çok keyifli bir yayınla sizlerleyiz, iyi ki varsınız. Ben bugün çok özlediğim can dostum, can kardeşim için Soner Arıca'dan Yüreğime Ektim Seni şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok memnun olurum. İyi günler, iyi yayınlar.

0: Çevreğime ektim seni. Soner Arıca, Slow Türk'teydi. Ordu'dayız.
1: İyi yayınlar Haluk abi. Ordu'dan sevgiler. Bayağıdır mesaj atmamıştım size. Gününüz güzel geçsin. Anıl Durmuş'tan Her Şey Yolunda parçasını tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Çalarsanız sevinirim.

0: Sanırım her şey yolunda. Anıl Durmuş radyonuzdaydı. Slow Türk'te neredeyiz? Gaziantep'teyiz.
1: Haluk Bey merhabalar. Gaziantep'ten sizleri severek dinliyoruz.
0: Merhaba.
1: İsmim Bünyamin. Ofisteki iş arkadaşlarımla beraber Sertab Erener'den Yalnızlık Senfonisi şarkısını dinlemeyi çok isteriz.
0: O zaman biz de hemen çalıyoruz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Amasya. Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla Şehzadeler Şehri adıyla anılan Amasya, gerek doğası gerekse tarihiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları, Piri Baba Türbesi, Osmanlı dönemine ışık tutan 2. Beyazıt Camii ve Külliyesiyle Kapı Ağası Medresesi sizlere tarih dolu bir seyahat yaşatacak. Geziniz esnasında rengi ve tadıyla meşhur olan Amasya elması ve bölgeye özgü yerel lezzetler Amasya'da tatmanız ve hatta şehrinize götürmeniz hediyeler arasında olabilir. Şehzadeler Şehri Amasya'da keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Archie ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayi.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Blok 3 Kırgınım'la radyonuz sahibi Antalya'dayız.
1: Herkese merhabalar. Antalya'dan arıyorum. Arkadaşım ve benim için Kalpsiz Bir Serseri şarkısını çalabilir misiniz? Slow Türkiye selamlar olsun.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Slow Türk'te bu çarşamba gününe şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi için İzmir'deyiz. Benan, kulağımız sende.
1: Slow Türk ailesi, ben İzmir'den Benan. Bugün sizden piyani, beni seni inandır şarkısını istiyorum. Şimdiden kolaylıklar ve iyi dinlemeler diliyorum.
0: O zaman biz de hemen çalıyoruz.

0: Beni Sen inandır Pinhani radyonuzdaydı. 14.27 oldu saatler. Yolda olan birçok dinleyicimiz var bu kez. Foça'dayız.
1: Foça yolundayız. Gökhan Türkmen'den Bal şarkısını istiyoruz. Sevgiler.
0: Biz de hemen çalıyoruz.

0: Gökhan Türkmen. Vallahi radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: İyi günler Slow Türk ailesi. İyi günler Haluk abi. Ben Bursa Nilüfer'den Turhan. Abicim, bugünkü şarkı seçimim Barış Manço. Barış Manço'nun sesini duymak beni her zaman rahatlatır ve her zaman kalbimi huzurla doldurur. Şarkı seçimini tabii ki sana bırakıyorum. En iyisini seçeceğine eminim. Dediğim gibi Barış Manço olsun, hangi şarkısı olursa olsun çalarsa çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Turhan. O zaman dönence Barış Manço Slow Türk'te. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam.
6: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: yangın yeri.
1: Elif Buse Doğan yangın yeriyle radyonuz saati Slow Türk'te sesli mesajları dinlemeye devam edelim.
2: Eskişehir'den tüm Slow Türk dinleyicilerine ve eşime selamlar. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Sizden eşim için Tarkan'dan Kış Güneşi parçasını istiyorum. Herkese iyi eğlenceler.

0: kış güneşi Tarkan Slow Türk'teydi. Günün şöyle birkaç mesajına daha kulak verelim.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi.
0: Merhaba.
1: Trabzon'da Poyraz Ünlükaya kardeşime selam yolluyorum ve sizden Şebnem Ferah Utangaç parçasını istiyorum. İyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler. Bir başka mesaj.
2: Merhaba, iyi yayınlar. Canım teyzemiz Filiz için Elif İnce Albayrak ve Sümeyye Albayrak olarak Leman Sam'dan daha gidecek çok yolumuz var istiyoruz. Seni çok seviyoruz teyzeciğim. Şimdiden çok teşekkürler.
0: Rica ederiz. Bir başka mesaj.
3: Halit Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sezen Aksu'dan Yaz parçasını çalabilir misiniz? Teşekkürler.
0: Birbirinden güzel mesajlar gönderip birbirinden harika şarkılar istediniz. Sesinize yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Hoşça kal Türkiye.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en kurak yeri olan Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındadır. Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü'nün bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarı 1 milimetrenin altındadır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Çalıoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gün boyu aşk şarkılarının en iyilerini duyduğunuz Slow Türk'tesiniz. Herkese merhaba ve ben Şeyma Şener sizlerleyim. Sıra bende. Artık önümüzdeki 4 saat boyunca bu şarkıları keyifli sohbetler eşliğinde olduğunuz yerlere ben ulaştıracağım. Hadi başlayalım.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ne biraz gergin, çok iyi uyuyamamış ve yorgun hissederek başlamış olabilirsiniz. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum sevgili dinleyiciler. Çünkü sanıyorum yaz başından beri en zor geceyi geçirdik. İstanbul'da dün gece nem oranı %95'e ulaşmış. Dolayısıyla bazı etkiler görebileceğimizi söylüyor uzmanlar. Baş ağrısı, nefes almakta zorluk, sinirlilik hali bu etkiler arasında. Ama artık çoktan atlatmış ve günün temposunda kaybolmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hala biraz gerginliğim var diyorsanız da işte bu şarkıları tam da bu yüzden rahatlayabilin diye ulaştırmaya devam ediyoruz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.679 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 54.05'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.453 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
4: Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force

şansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Hem çarşamba mesailerini bitirmeye hem de akşam üzerine daha da yakınız. O yüzden biraz da sözü size bırakalım. Bakalım zamanınız nasıl geçiyor bizimle birlikte, bununla beraber. Tabii ne paylaşmak, ne duyurmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Mesajlarınızı birazdan okumaya başlıyorum. WhatsApp numaramız 549-659-66 çift 0. Çarşamba dinleyicilerimiz kimler ve nerelerden kulak veriyorlar merak ediyorum. Onları da yazmayı unutmayın. 549-659-66 çift 0. Sevdim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Küçükçekmece Avcılar, Topkapı Ok Meydanı, Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Hassal güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Sancaktepe Ataşehir çevresi etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hasta istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ve yeni bölümümüz başladığına göre biz de mesajları iletebiliriz. Aslında biraz WhatsApp, biraz Instagram karışık gideceğiz. Çünkü oradan takip eden ve mesajlarını oradan yazmayı tercih eden dinleyicilerimizden de var. Ezgi mesela onlardan biri. Selamlarımı göndermek istiyorum. Deniz Berber de yine Instagram takipçilerimizden. Kendisi için de çalacağız. WhatsApp'a dönecek olursak öncelikle Bursa İnegöl'den Neslihan. Bugün izin günümüzde, tatil için yola çıktık, yolda sizi dinliyoruz. Bize özel bir şarkı çalar mısınız demiş. Şimdi gelen şarkı ve tüm sevdikleriniz sizin için olsun. Tatil zamanı kıymetlidir çünkü. Keyfini çıkarın, iyi bir tatil geçirin.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 64 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 50 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 59'da hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi...

nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hemen sıradaki şarkımızı kimlere çalacağız? Mesajlara bakmaya devam edelim. Fatma Nur yazmış. Her şeyim olan abim için istiyorum. Gelecek güzel bir şarkıyı demiş. Sonrasında ulaşan dinleyicimiz ise Mersin'den selamlarını gönderiyor. Eşimle turşu yapıyoruz. Bir yandan da sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı eşime gelsin. Şu anda size yazdığımı bilmiyor. Sürpriz olacak kendisine demiş. Halil İbrahim ve eşi için de çalıyoruz. Şarkımızı Manisa'dan Kader, çok sevdiğim eşim Engin için istiyorum. Sıradaki şarkıyı diyor.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.679 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 54.05'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.453 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: ve biletspace.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

bu saati de yavaş yavaş tamamlarken son bir mesaj, çok da anlamlı bir mesaj daha iletmek istiyorum. İstanbul'dan Kanada'ya uzanan bir sevgi yolu, tüm zorluklara karşı seninleyim. Bugünler elbet geçecek, geçtiğinde yan yana geldiğimizde sevmenin, sabretmenin ne demek olduğunu anlayacaksın. Sadece bunu görmeni istiyorum, benim için ne ifade ettiğini bilmeni istiyorum diyor bu mesaj. Seda'dan Halit'e gitti.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hey!

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

Hafta içi her gün olduğu gibi saat 15'te başladığımız programımızda geldik ikinci yarıya. Ben Şeyma Şener, 19'a dek mikrofon başındayım. Radyolarını yeni açanlar için özellikle bir kez daha duyurmak istedim. Güzel bir akşam önümüzde bizi bekliyor. Çünkü dinleyeceğimiz çok özel şarkılar var önümüzdeki dakikalar ve saatler boyunca. Dinlemede kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Amasya. Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla Şehzadeler Şehri adıyla anılan Amasya, gerek doğası gerekse tarihiyle

0: Sans Medresesi sizlere tarih dolu bir seyahat yaşatacak. Geziniz esnasında rengi ve tadıyla meşhur olan Amasya elması ve bölgeye özgü yerel lezzetler Amasya'da tatmanız ve hatta şehrinize götürmeniz hediyeler arasında olabilir. Şehzadeler Şehri Amasya'da keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek

0: ekspertiz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
0: Dünya Katılım var.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

Sizce dünyanın en güzel kelimesi nedir? Belki de birçoğunuz aşk diyeceksiniz. Aşkın Radyosu dinleyicilerinden bu cevabı beklerim. Ama değil, hatta söylemekte, telaffuz etmekte çok zorlanacağımız bir kelime. Dünyanın en güzel kelimesi seçilmiş sevgili dinleyiciler. 75'ten fazla dilde yüzlerce kelimenin değerlendirildiği uluslararası bir araştırmada dünyanın en etkileyici sözcüğü belirlenmiş. Türkçeden de sadece bir kelime finale kalmayı başarmış ama bence gerçekten en güzel kelimelerimizden biri. Peki hem dünyanın en güzel kelimeleri hangileri, hangi dilde ve Türkçeden finale kalan kelime hangisi? Birazdan anlatacağım.

0: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Erçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Mutfakta bulacaksın.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Az önce bahsettik, merak ettiniz biliyorum. 75 dil arasında dünyanın en iyi kelimeleri belirlenmiş. Türkçeden de bir kelime listede demiştik. İşte bizden o listeye giren kelime yakamoz. Çok güzel değil mi gerçekten sevgili dinleyiciler? Tek bir sözcükle güçlü bir doğa manzarasını anlatması ve melodik yapısı sebebiyle listeye yakamoz kelimemiz girmiş. Peki dünyanın en iyi kelimesi hangisi diyecek olursanız, gerçekten telaffuz bile edemeyeceğim. Güney Amerika'nın bir ucunda hala kullanılan Yaan dilinde bir kelime dünyanın en iyi kelimesi seçilmiş. Anlamı da şu: iki kişinin aynı şeyi istemesine rağmen ilk adımı atmayı beklerken birbirini attığı o anlamlı bakış.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Amasya. Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla Şehzadeler Şehri

0: sizlere tarih dolu bir seyahat yaşatacak. Geziniz esnasında rengi ve tadıyla meşhur olan Amasya elması ve bölgeye özgü yerel lezzetler Amasya'da tatmanız ve hatta şehrinize götürmeniz hediyeler arasında olabilir. Şehzadeler Şehri Amasya'da keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir

Halkbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mesaileri bitirenlere geçmiş olsun. Şimdiden iyi dinlenceler diliyorum ama tabii ki dinlenmek için bir de şu trafiği atlatmanız gerekiyor. Eve dönüş trafiğinde olan herkese iyi yolculuklar. Yok biz zaten hala çalışıyoruz diyorsanız da kolaylıklar sizin için de. Geri sayım Slow Türk şarkılarıyla en iyi şekilde

0: Alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hazır ülkenin büyük bir kısmı trafikteyken tam da trafikle alakalı bir haberim var sevgili dinleyiciler. Yollarda harcadığımız zamanın, hayatımızdan çalınan vaktin tartışmasını zaten hiç yapmayalım ama Türkiye'de bir de trafik sıkışıklığı nedeniyle kaybedilen zamanın ülke ekonomisine maliyeti var ki son açıklamalara göre bu maliyet 245.6 milyar TL'ye ulaşmış. Anlayacağınız, yolda kaybedilen her dakika ülkenin de kasasından eksiliyor sevgili dinleyiciler. Bu sadece bireysel hayatlarımızı olumsuz etkileyen bir durum değil. Ama çözümü var mıdır? Çaresi nedir? Onu hala bilmiyoruz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.36 değer kaybıyla 13.502 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.106, çeyrek altın 10.354 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Çağlayan Zincirlikuyu, Altınşehir Firuzköy, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksiyonda akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman...

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
7: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
6: Gençlik Kulübü mü?
7: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Ben büyüyünce astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Çarşamba programımızın da sonuna geldik. Ben veda ediyorum ve 20 hemen Selim'e bırakıyorum. Güzel, keyifli, huzurlu bir akşam geçirmenizi diliyorum sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş Temmuz'u bitirirken bir de Perşembe günü buluşacağız tabii ki. Yarın 15'te ben Şeyma Şener, yeniden Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 64 kötü, Ankara 45 orta, İzmir 51 kötü, Trabzon 50 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 59'da hava kirlilik düzeyi yüksek seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: BTV.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba akşamından herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Haftanın tam ortasındayız. Belki biraz yorulduk, belki biraz koşturduk ama kalbimizde hala güzel şeylere yer var. Şimdi hayatın içinden gelen hikayelerle, aşkla, sevgiyle ve en güzel duygularla dolu şarkılar eşliğinde birlikteyiz. Bazen bir şarkı geçmişten bir anıyı getirir, bazen de yarına umut olur. Gönlünüzde ne varsa bu akşam da burada onun karşılığı olsun. Slow Türk'te Selim Altın'la Yol şarkıları başlıyor. Şimdi bir açılış şarkısı. Good.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
6: Shop'a ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Güç bende artık!
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabahları. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.36 değer kaybıyla 13.502 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.106, çeyrek altın 10.354 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Çağlayan Zincirli Kuyu, Altınşehir Firuzköy, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksiyonda akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Saatler ilerliyor. Çarşamba akşamının huzuru biraz daha kendini hissettiriyor. Günün telaşını geride bırakıp kalbimizin sesini dinleme zamanı şimdi. Kimi için bir özlem, kimi için bir kavuşma, kimi içinse yeniden başlamanın heyecanı. Her duygunun bir şarkısı var. Sevginin, aşkın ve güzel anların eşlik ettiği bu özel saatlerde Slow Türk'le sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. 19. saatin son dakikaları artık. Birkaç güzel şarkı daha. Birazdan yeni saatte ben Selim Altın tekrardan sizlerleyim.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Reklam.
3: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba akşamında haftanın en güzel yerine geldik. Bir yanımız geçmişte kalan güzel anılarda, bir yanımız yarınlara dair umutlarda, aşkın en saf halini, sevginin en sıcak dokunuşunu ve mutluluğun küçük ama değerli anılarını şarkılarla paylaşmaya devam ediyoruz. Belki bugün birinin gülümsemesine sebep oluruz, belki bir kalbe dokunuruz. Çünkü bazı şarkılar sadece dinlenmez, o şarkı dinlerken kalpte hissedilir. Böyle kalpte hissedilen şarkıları 20. saatte ben Selim Altın sizlere çalmaya devam edeceğim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Sizler de yayınıma hoş geldiniz.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Hafta ortası çarşamba akşamında sizler için güzel şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın.
1: Nereden aklıma esti kim bilir, gezdim dün gece.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Mela Bedel iki tas çorbayla az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar. Yine bir çarşamba gecesinde ben Haluk Sarıtaş yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Gecenin sessizliğine sizler de sesli mesajlarla destek olacaksınız. Mutlu, keyif dolu dakikalar herkese.

Sıla ve o sevilen slow şarkılarından bir tanesi Olur Ne Bırak radyodusaydı. Artık program sizin, geceye şarkılar bırakabilirsiniz. İşte numaramız 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Unutamadığınız her kim varsa bu şarkı onlar için de gelmiş olsun. Kusura bakmayla Tuğkan Slow Türk'teydi. İstek hattımız devreye girdi. Gecenin ilk durağı Van.
1: İyi günler. Van'dan herkese selamlar. Bizim için Yunus Emre'den imkansız bir aşk denir çalar mısınız? Şimdiden çok teşekkür ederiz ve sizin her daim dinleyicinizsiniz.

0: Bugün günlerden, senden sonra aşk bir mevsim gelmez bir daha. Pinhani Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Gökhan Türkmen isteği var.
1: İyi geceler Haluk Bey. Gökhan Türkmen'den Yorgun şarkısını çalabilir misiniz? Her zaman olduğu gibi çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Sonsuz teşekkürler. Sevgiler, kolay gelsin. İyi yayınlar.

0: Hatıralar ve Mirkelam Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Ben Marmaris'ten Pınar. Çok zor günler geçirdim. Bütün o zorlu süreçlerimde yanında olan biricik eşim falan diyeyim için. Pinhane'den bir varmışım, bir yokmuşum.

0: istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Pinhani'yi az önce çalmıştık ama ben size aynı şarkının orijinal versiyonunu dinleteyim. Sertab Erener, Bir Varmışım, Bir Yokmuşum radyonuzda.

0: Mabel Matiz ve Bengü Beker işbirliği ki canlı konser kaydı Seni Kimler Aldı Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Ferhat Göçer istekleri var. Dinleyelim.
1: İyi akşamlar, merhaba, kolay gelsin. İsmim Gülçin, İzmir'den ulaşıyorum size. Ferhat Göçer takvim şarkısını çalabilir misiniz? Teşekkür ederim, kolay gelsin.
2: Hayırlı geceler Haluk abi. Ben Zonguldak'tan Murat Kurt. Sizlerden, Ferhat Göçer'den Yıllarım Gitti şarkısını eşime, oğlum Ayaz'a, kızım Öykü'ye, kızlarım Asya'ya, Işıl'a, tüm Zonguldaklara armağan ediyorum. Hayırlı geceler.

0: attım.
1: Romantik şarkıların başarılı isimlerinden bir tanesi Ferhat Göçer, Takvim'le Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Sezen Aksu istekleri var.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Bu tatil gecesinde oğlumla sizi dinliyoruz. Ailemiz için Sezen Aksu'dan Ah Kavaklar şarkısını istiyoruz. İyi dinlemeler, hoşça kalın.
4: İyi geceler. İzmir'den ailece yolculuk yapıyoruz. Eşim ve iki kızımla beraber. Sezen Aksu'dan bize bir şarkı çalar mısınız? Her zaim Sınav Türk'ü dinliyoruz zaten. Çok sağ olun. İyi geceler.

0: Sezen Aksu Çocuklar Gibi'yle Slow Türk'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz.
1: En büyük şanslarımdan biri olan, çok sevdiğim, çok özlediğim canım abim İbrahim için Kenan Doğulu Kurşun Adres Sormaz Ki şarkısını çalmanızı istiyorum. Canım abim, seninle gurur duyuyorum. İyi ki benim abimsin. Seni çok seviyorum ve çok özledim. En yakın zamanda en güzel günlerde buluşmak dileğimle.

0: Kenan Doğulu, kurşun adres sormaz ki Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Nilüfer istekleri var.
1: Haluk Bey merhaba. Rica etsem Nilüfer'den Son Arzum şarkısını çalar mısın? Kolay gelsin. İyi geceler Haluk Bey.
2: Herkese merhaba. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben bu gece uzak yollarda olan gönül bağıma Nilüfer'den Ta Uzak Yollardan parçasını göndermek istiyorum. Her ne kadar kalbimde ve kalbinde olsam da gözlerim her daim seni arıyor. Seni çok özlüyorum sevgilim. Bu şarkı bizi birbirimize en kısa zamanda kavuştursun. Bizim için çalsın. Seni çok seviyorum.

0: Kerem Can benim de sevdiğim şarkılarından bir tanesi Nerelere Gideyim Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez neredeyiz? Adana'dayız.
1: Hayırlı geceler Haluk abi, kolay gelsin. Yine çok güzel bir yayınım var. Adana'dan selam olsun. Deniz Arıcak, hadi yoluna eyvallah istiyoruz abi. Teşekkürler, gecen güzel olsun inşallah.

0: Deniz Arcak eyvallahla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Avustralya'ya gidiyoruz. Melbourne'deyiz. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: İyi akşamlar canım Türkiye'm. Melbourne'den Murat ben. Uzun bir aradan sonra Haluk'cum sesini duymak ne kadar güzel. Hepinize Melbourne'den saygılar, sevgiler sunuyorum. Sevgili Haluk'cum, seninle de uzun zamandır görüşmedik. Bir hasret gidereyim diye aradım. Sevgili Haluk'cum, burada yaşayan dostlarım için Serdar Ortaç'tan En Büyük Aşkım Sensin parçasını çalmam mümkün mü? Canım Türkiye'm, sizi çok seviyorum. Çok özledim ülkemi. İnşallah kavuşacağız.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Son günlerde Slow Türk'te de en sevilen şarkılardan bir tanesi Mebrure Değilim'le radyonuzdaydı. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya gecenin bu saatinde sesli mesajlarla devam ediyoruz.
1: İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Madrigal'den Seni Dert Etmeler şarkısını, onu her evrende sevmeye devam edeceğim Antalya'daki Ozan'a armağan etmek istiyorum. Seni her evrende severdim Ozan, her ihtimalde. Teşekkür ederim.

0: Madrigal seni dert etmelerle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Bengü isteği var. Dinleyelim.
1: Kolay gelsin, hayırlı işler Slow Türk ekibine. Bengü'den Saygımdan şarkısını çalar mısınız?

İyi geceler. Ben Ankara'dan Yasemin. Şu an yeğenlerim beni dinliyor. Nehirler Irmak. Çıkar şarkıyı. Onlara armağan ediyorum.

0: Blok 3 Kusura Bakma'yla Slow Türk'teydi. Günümüzün en iyi şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz ama bir de geçmiş var. Bakalım Slow Türk Nostalji'de sıradaki şarkı neymiş?
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sizden güzel bir yaz şarkısı rica ediyorum. Zerrin Özer O Yaz şarkısını çalıyor.

0: Teoman ve dillere pelesenk olan şarkılarından bir tanesi Aşk Kırıntıları radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez Ankara'dayız.
1: Sevgili dostum, iyi geceler. Kolay gelsin. Yayınlarınız şahane, şahane, şahane. Sıradaki parçayı eşim Gül Karabaca ve kızım Melisa Karabaca hediye ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Antalya'dan selamlar.

0: kendine özgü tarzıyla tekrar seslendirdi, oldukça da beğenildi. Melike Şahin Gönül'le Slow Türk'teydi. Artık veda vaktim geldi ama gecenin son mesajına kulak verelim.
1: Merhaba Haluk Sarıtaş, merhaba Slow Türk ailesi. Çok uzun süredir dinlemediğimiz Cemali'den Duymak İstiyorum parçasını dinlemek isteriz sizlerin ellerinden. Çünkü sizlerle alıştık, sizlerle sevdik. Çok teşekkür ederiz. Bütün Slow Türk ailesine selam olsun.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. Gecenin bu saatinde bizleri yalnız bırakmadınız. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.